helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwarin. Ez vê hest

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Franchement, mon rouge. Mon dernier.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sisi. Bela kadar hafı çay koş bu kirli bende çöpki. Haydi bir kirim haydi.
2: La bela çiri rani ma hafı Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunur.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sor dera min.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve estrani şuan ra

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyoyloh.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

Marche pour le Kurdistan era. Uş me forte nu. Eşi gut vijana nu da. Deme şunu dedişi. Gerek am gelak. Bekev ne vedo zeda. Wan doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.

0: Schlucken ruhig. Warum dann?
1: Robo,
2: lan önce mi istemiş tarım?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

istemem ha. Bu veke behişte kaala. Ne heylin tek biçi. Hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin. Hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari vere. Ne heylin ver nedin u ver hobidin. Ver fadan jiyane. Yan Kurdistan yan nema. Yan Kurdistan yan.